0: Yipa!
1: Neyin altına niyani var ya? Ben o kaybemeyin neyirin eti kalana.
0: Yürü ya!
1: Kalk kalk kalk kalk kalk. En akı oldu kaydı karay. Tev o kaydı oldu harata bitimay. Bu harata kalmay. Ah kong o vay pika sana keba. Anay tahtı, bütün dinlisi yine. Kopu kemi o kirma. Kutama me kiranu. Kukataya, kukerekere. Itaya inga me hingaka ete vay. Konga tüypuna, kukayori, kukerepiti. Ino ho ai ko ne. Ito paena, kukaitai. Ei taakau. Vai horanga ko kepa. Kakato terai pororua. E kore aamuri e hokia. Aka. Neira tarangi aani wani wa tu mei. Temihi mei, tēnā koutou. Tēnā koutou.